balık dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen yanında balık dünyadan kıymetli sen. Kadir bilen